düştüm kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım,

engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

ない。値段。

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, unutmayalım önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte dur dememiz gerekiyor dedi. Antalya'da kamuoyunda Altunlar olarak bilinen ve liderliğini Necdet Altun'un yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığıyla banka hesaplarına el konuldu. Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunuluyor. Konutların satışları bugün başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı bugün Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gelecek ay gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreni bugün saat 13'te gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi.
1: Spor.
0: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.374 lira 59 kuruş, Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 77 kuruş, sterlin 62 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 30 sent, bir bitcoin 65.443 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.938 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.0.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, unutmayalım önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte dur dememiz gerekiyor dedi. Antalya'da kamuoyunda Altunlar olarak bilinen ve liderliğini Necdet Altun'un yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığıyla banka hesaplarına el konuldu. Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunuluyor. Konutların satışları bugün başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı bugün Ankara Havalimanı

0: resmi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gelecek ay gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreni bugün saat 13'te gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, "Aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz," dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi," dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.374 lira 59 kuruş, Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 77 kuruş, sterlin 62 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 30 sent, bir bitcoin 65.443 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.938 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kalınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor. Memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum da masada olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye yüzyılını inşa ederken kadınların emeğini, bilgisini, üretkenliğini ve liderliğini en büyük güç kaynaklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. 7 bölgemizde ve 81 ilimizde kadınların her alanda daha güçlü var olduğu bir Türkiye idealini yaşatıyoruz dedi. İsrail ordusu ateşkese ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, "Aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik.

0: Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6457 lira 21 kuruş, Amerikan doları 42 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 62 lira 20 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 98 sent, bir bitcoin 65.521 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.307 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasını Ankara'nın 25 ilçesindeki vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini iletti. Erdoğan, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, amir ve polis memuru rütbesindeki 19.096 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18 itibarıyla açıklanacağını duyurdu. Jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 159'u tutuklandı.
1: Spor.
0: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, "Aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz," dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, "Kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi," dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6457 lira 21 kuruş, Amerikan doları 42 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 62 lira 20 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 98 sent, bir bitcoin 65.521 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.307 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasını Ankara'nın 25 ilçesindeki vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini iletti. Erdoğan, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, dün akşam ilan edilen Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığına dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır dedi. Jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 159'u tutuklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Oyuncu Ece İrtem hayatını

0: kaybetti. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran Ertem'in ilk belirlemelere göre evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ertem'in dün yeni yaşını kutladığı bilgisi edinildi.
1: Spor.
0: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, "Aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz," dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, "Kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi," dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6457 lira 21 kuruş, Amerikan doları 42 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 62 lira 20 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 98 sent, bir bitcoin 65.521 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.307 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

seyrindeyim.

sabaha kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbinden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar Beyler Festival'den herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 15 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Bugün haftanın ilk çalışma gününde enerjisi yüksek şarkılarla 120 dakikaya yakın ben Tümer Kansöğütlü buradayım.

Efendim, muhteşem bir pazartesi günü olabilirdi bu pazartesi. Gururla başladığımız ve hep birazdan daha mutlu olduğumuzu ifade ettiğimiz bir pazartesi günü olabilirdi. Ama maalesef dün gerçekleşen müsabakada milli takımımızın aldığı yenilgiyle birazcık kırgınlık var. Çünkü dört gözle bekliyorduk Dünya Kupası'nın başlamasını ve o kadar iddialıydık ki grupta yenilgi söz konusu bile değildi. Grupta yenilgi olsa olsa Amerika'ya belki ev sahibi ekibe yeniliriz diye düşünüyorduk ama maalesef ki dün gerçekleşen Avustralya maçında millilerimiz 2-0'lık bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Türkiye ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Enerjiler tabii ki yine yüksek olacak. İnanıyoruz millilerimize. 2002'de de biliyorsunuz ki mağlubiyetle başlamıştık turnuvanın ilk müsabakasına ama üçüncülüğe kadar ilerlemişti o yolculuk. Umarım yine bu tarz güzelliklerin yaşandığı bir turnuva izleriz.

0: azar azar.
1: Amili futbol takımımız Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu dün. Yenilgi sonrasında milli takımın İtalyan teknik direktörü Montella'nın tercihleri de tabii ki eleştirilerin odağındaydı. İlk 11'de Kenan Yıldız'a yer vermeyen forvette Kerem'i tercih eden Montella'nın oyuna yaptığı hamleler de epey bir konuşuldu diyebiliriz. Montella'nın milli takımdan sıkıldığı da konuşuluyor ama ilk maçtan daha bunları belirtmek, bu kadar karamsar olmak ne kadar yerinde, ne kadar iyidir bilmiyoruz ama birazcık da teknik direktörümüzün arkasında durmalıyız. Ne diyorsunuz? Artık turnuvaya başladık. Yarı yolda değişiklik de yapamayacağımıza göre her şey milli takımımızın yanında olan göstergelerle devam edecektir diyelim.

Güney dair sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 15 Haziran 2026 günlerden pazartesi bugün günün en iyi müziğine eşlik eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Güney dair sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Keyifli bir ana daha ortaklık edin, sonrasında ben yine burada olacağım.

Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Türkiye galibiyet parolasıyla çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılınca gruptan çıkma ihtimalleri de tabii ki merak edilmeye başlandı. Şöyle bir bakalım, hayal kırıklığı yaşadık ama ilk maçlar sonucunda ABD ve Avustralya 3 puana yükselirken Türkiye ve Paraguay henüz puanla tanışamadı efendim. 3 puanla da gruptan çıkma ihtimalimiz var. Avustralya'ya 2-0'sı kaybettik evet ama kötü bir başlangıç yaptık. Enseyi karartmaya gerek yok diyelim. Yeni formatta 3 puan da gruptan çıkmak için yeterli olabiliyor. Simülasyonlara göre 3 puanı cebine koyan bir takımın %62 ihtimalle son 32 turunda yer alabileceği tahmin ediliyor. Puanla yani 3 puanla da grup atlayabiliriz. Matematiksel olarak güncel ihtimaller var. %90'dan %60'a düştü gruptan çıkma ihtimalimiz. Liderlik ihtimalimiz de %7'lere kadar geriledi diyebiliriz.

0: benim oyun dadım.
1: Güney dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyenlerimize bir kez daha selamlar efendim. Muhteşem bir hafta olsun diyelim. Tabii ki milli takımın mağlubiyetiyle birazcık böyle hüzünlü, buruk bir haftaya başlangıç yaptık. Hava sıcaklıklarının da arttığı ve artık yazın tamam ya geldi diyebileceğimiz minvalinde geride bırakabileceğimiz günlerde bizi bekliyor. Ege kıyılarında 32 dereceler, güney kıyılarda yine 30 dereceler, Karadeniz'in, Batı Karadeniz'in kıyılarında 33 derecelere kadar yükseliyor hava sıcaklığı, hatırlatalım. Şöyle perşembe, cuma günü batıda artık yavaş yavaş etkili olmaya başlayan, özellikle cuma günü etki alanını genişleten bir yağış da olacak şimdilik yapılan tahminlere göre.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

Gündemde teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tamamen kamuya özel ve yerli bir yapay zeka ekosistemi inşa ettiğini duyurdu. Sistemin adı ise ChatGPT. Bildiğimiz küresel yapay zeka modellerinden en büyük farkı ise internete kapalı olması ve verileri tamamen kurum içinde üst düzey bir güvenlik duvarıyla saklaması. Bu teknolojik dönüşümün bizleri doğrudan ilgilendiren kısmı ise CİMER süreçleri olacak efendim. Artık buraya yapılan başvuruların sınıflandırılması ve analiz ederek hızlı çözümlere ulaştırılması noktasında yapay zeka aktif olarak rol alacak. Yani dijitalleşme kamu tarafında da süreçleri ciddi anlamda hızlandırıyor diyebiliriz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi festivalleri ritmi biraz daha artırma zamanı diyelim. Sıradaki şarkı senin için çalıyor. Kulakların bizde olsun.

Şimdi mutfaklara ve günlük hayatımıza dair küçük ama oldukça faydalı bir bilgiyle devam edeceğiz efendim. Mutfak vazgeçilmezi, mutfak alışverişlerinin daha doğrusu vazgeçilmezi, domatesleri nasıl saklıyorsunuz sizler? Gıda uzmanları bu konuda çok önemli bir detayı paylaştı. Eğer evinizin sıcaklığı 22 dereceyi geçmiyorsa, bütün ve olgun domatesleri buzdolabı yerine mutfak tezgahında oda sıcaklığında saklamak çok daha doğruymuş ve hatta tazeliğini 2 haftaya kadar koruyabiliyormuş. Ancak işin sırrı saklama biçiminde gizli birazcık. Domateslerin sap kısmını çıkarıp o bölge aşağıya bakacak şekilde tezgaha dizmek gerekiyormuş. Çünkü sap kısmının olduğu yer hava ve nemi en açık alan ve bu şekilde kapatarak bozulmanın önüne geçebiliyoruz. Küçük bir tüyo hayat kurtarır diyelim. Festival tüm enerjisiyle kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sıradaki şarkı senin frekansında, senin için yükseliyor. Kulaklarını radyondan ayırma.

Bugünlerde sağlıklı yaşam uğruna şekeri hayatından tamamen çıkaranların sayısı epey fazlaymış. Ama yeni yapılan araştırma bilimsel bir araştırma ve ezberleri bozacak cinsten diyebiliriz. Uzmanlar şekeri sıfırlamanın bağırsak sağlığı ve metabolizma üzerinde beklenmedik olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu ve yapılan testlerde şekerin diyetten tamamen çıkarılmasının kan şekeri kontrolünü bozduğu, hatta bağırsak florasındaki dengeyi etkileyerek intihaplanmaya yol açabileceğini ortaya koydu. Tabii ki bu durum paketli gıdalardaki yapay şekerleri sınırsız tüketebileceğimiz anlamına da gelmiyor. Asıl önemli olan vücudun ihtiyaç duyduğu dengeli karbonhidrat, meyve, sebze veya süt ürünlerindeki doğal şekerlerden, yani lif ve vitaminlerle birlikte alabilmek. Yani her şeyde olduğu gibi beslenmede de anahtar kelimemiz denge diyebiliriz, değil mi? Sağlıkla bir müzikte kalmaya devam edelim. Festivalde sıradaki şarkı senin için yükseliyor. Kulağın burada olsun.

Kulaklarında festival enerjisi sizlerle olmaya devam ediyor. Ben Deniz Tüm Erkan Soytu ile birlikteliğiniz tüm hızıyla sürüyor. Hayat koşuşturmacasında hepimiz bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz değil mi? Ama günün sonunda o çok istediğimiz hayaller, projeler hep erteleniyor değil mi? İşte tam da bu noktada efendim hayatınızı değiştirecek harika bir formülden bahsedeceğim şimdi sizlere. 90-91 kuralı. Dünyaca ünlü liderlik uzmanı Robin Sharma'nın geliştirdiği bu yöntem aslında çok basit bir disipline dayanıyor. Formül şu efendim, önümüzdeki 90 gün boyunca her günün ilk 90 dakikasını hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz sadece tek bir ana hedefe ayırıyorsunuz. Telefonlar sessize alınıyor, bildirimler kapatılıyor ve zihnin en duru olduğu ilk saatlerde sadece bu hedefe odaklanıyorsunuz. Aynı anda 10 işi yapmaya çalışıp enerjimizi bölmek yerine tek bir şeye odaklanarak dev adımlar atabiliyoruz. Eğer sizin de sürekli ertelediğiniz bir hayaliniz varsa bugün ilk gününüz olabilir. Pazartesi günleri bu başlangıçlar için iyidir değil mi? Efendim kısa bir ara veriyoruz ama çok uzağa gitmeyin. Yeni bir şarkı frekansınızı sarmak üzere diyelim. Gözün de kulağın da radyoda olmaya devam etsin.

Yolculukta, evde ya da iş yerinde, şehrinde ritmin tek adresi festivalde mikrofon başındayım, ben Tümerkan Söğütlü. Az önce bahsettiğim o 90-91 kuralı, odaklanma kuralını hayatımıza nasıl entegre edeceğiz, biraz da pratik yollardan konuşalım istedim. Uzmanlar diyor ki efendim, bu yöntemi uygularken başlangıçta 90 dakika kesintisiz çalışmak zihniniz için zorlayıcı olabilir. Bu yüzden kendinize çok yüklenmeden süreyi daha kısa tutup zamanla artırarak başlayabilirsiniz. Buradaki asıl sır sürenin uzunluğu değil, her gün düzenli olarak o masanın başına oturabilmek, yani devamlılığı koruyabilmek. Çalışmaya başlamadan önce o gün ne yapacağınızı netleştirin ve telefon bildirimlerini tamamen unutun ve zihninizin akış moduna geçmesine izin verin. Küçük adımların 90 günün sonunda nasıl büyük bir başarıya dönüştüğünü kendi gözlerinizle göreceksiniz. Biz de enerjimizi hiç bölmeden tempoyu artırmaya devam ediyoruz diyelim. Şimdi senin için seçtiğim yepyeni bir ritim kulaklarına konuk oluyor. Keyifli dinlemeler.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın buradaydık. Keyifli şarkıları bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınızı ulaştırdık. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyenlerimize selamlar efendim. Yarın yeniden haftanın ikinci gününde keyifli müzikle burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

Bekleyen mesajlar var. Şarkının bitimini de hemen aktaracağım arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Anca yetiştirebiliyorum. Çok yoğunluk oldu bir an. Niye böyle oldu anlayamadım. Saat Türkiye'nin saati 22.59. Haziran 15'i bugün pazartesi olsa gerek. Evet, pazartesi. Yıl 2019.

Efendim devam ediyorum. İyi akşamlar Murat abi. Eşim Alican Çavuş'u çok sevdiğimi iletir misin? El itiyle övünürken ben aslanım da kusur aramam. Aslan kocam varlığın daim olsun. Radyoyu son ses açtık, seni dinliyoruz abi. İtleri aslan ediyorlar. Burada biz de Hacer'le oturduk gülüyoruz. Abi iyi akşamlar. Eşim Alican Çavuş'u çok sevdiğimi iletir misin? El itiyle övünürken ben aslanımda kusur aramam. Aslan eşim varlığın daim olsun. Radyoyu son ses açtık, seni dinliyoruz abi. İtleri aslan ediyorlar. Burada biz de Hacer'le oturduk gülüyoruz onlara demiş kardeşimiz. Hay Allah. İyi akşamlar, ben Didem. Tüm şarkılar sevgilim Aras Yener Yılmaz için gelsin. Bu son imtihanımız olur inşallah. Yarın hayırlısıyla kavuşalım. Dualarım, kalbim hep seninle. Seni seviyorum dedi Didem kardeşim. Tüm şarkıları sevgilisi Aras Yener Yılmaz için gönderdi. Özellikle aşk şarkılarını, hasret şarkılarını. En güzel şarkıları Didem sevgilisi Aras Yener Yılmaz kardeşime gönderdi. Bu son imtihanımız olur inşallah dedi. Yarın hayırlısıyla kavuşalım. Dualarım, kalbim hep seninle. Seni seviyorum dedi kardeşim. Şöyle kontrol ediyorum, eksik bir şey kalmasın diye. Vallahi billahi ya. Tamam, kardeşler de yazdılar. Hepsini çözdük, çözdük. Çözmediğimiz yok. Mesajım okumadın diyen varsa Alican kardeşimin eşi kardeşime de selam olsun. Hadi bakalım bir kere daha. İyi kaynatıyorlar vallahi billahi. İyi, moraliniz yüksek olsun da arkadaşlar. Gerisi detay. Şimdi şöyle hemen hızlı bir şekilde Taner Ünal'dan güzel şarkılar var. Taner Ünal ve arkadaşlarına selam olsun. Taner 3 güzel şarkını aldım isteğini. Ben de böyle tak tak tak tak yapacağız, merak etme. Efendim mediamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada şarkı, ikinci sırada İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Varsa sorun, reklam ve sponsorluk

anlaşması isteyin. 552-711-7490. TR Ajans Bakır Hanım. 552-711-7490. Sevgili Türkü Çevik dostum, çok güzel bir eserle geliyor. Ana, öyle zor ki sensiz günlerim. Ayfer Karabacak kardeşim istemiş. Annesinden cam parçası oğlu Yusuf Aslan'a Türkü Çevik, ana armağan olsun. Annen sana kurban olsun canım oğlum. Annesinden cam parçası oğlu Yusuf Aslan'a Türkü Çevik, ana armağan olsun. Annen sana kurban olsun canım oğlum benim diyor Ayfer Karabacak hanımefendi. Annesinden cam parçası oğlu Yusuf Aslan'a Türkü Çevik söylüyor, ana. Annen sana kurban olsun canım oğlum benim dedi Ayfer Karabacak evladı Yusuf Karabacak'a. Ya da Yusuf Aslan'a öyle söyleyelim.

şimdi bir hareketlilik var. Burayı birazcık sakinleştirmek lazım. İstekler yığılınca ben de panik oluyorum. Yetiştiremeyince üzülüyorum tabii ki. Öncelikle selamünaleyküm abi, ben Mehmet Tanrıverdi. Aslan abilerim Poyraz Öncül ve Doğukan Bağcı'ya çok çok selam olsun. Aramızda demir parmaklıklar var ama umudumuz hala var. Umudumuz hala özgür. Seyfi Doğanay'dan Dayı eserini armağan ediyorum. Kendilerini Yüce Rabbime emanet ediyorum dedi. Mehmet Tanrıverdi, Aslan abileri Poyraz Öncül, Doğukan Bağcı, hepsine çok selam gönderdi. Aramızda demir parmaklıklar var ama umudumuz hala özgür. Seyfi Doğanay'dan Dayı parçasını armağan ediyorum. Kendilerini Yüce Rabbime emanet

Poyraz Öncül, gözlerinden öperim amcam. Gürcistan'da mı buluşsak? Tiflis'te mi? Nerede? Kazakistan'da mı? Poyraz Öncül'e selam olsun. Tırnağa aşka batmışım. Çıkmak istiyorum.

Akkaya. Öncelikle değerli büyüğüm Poyraz Öncül'e ve bizi seven sayan tüm dostlarımıza selam olsun. Ferman Akdeniz Zozan parçasına armağan etmek istiyorum canım abime dedi. Poyraz Öncül'e geliyor. Efe Akkaya'dan değerli büyüğüm Poyraz Öncül'e ve bizi seven sayan tüm dostlarımıza armağan olsun. Selam olsun. Ferman Akdeniz Zozan parçasına armağan etmek istiyorum dedi. Efe Akkaya'nın isteği yayında. Poyraz Öncül ve dostları, açın radyonun sesini.

Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar abim. Berat Anıl Öncül ve Nurettin Patır'dan. Aslan abim, babam, cam parçam. Seni çok seviyorum. Geleceğin gün dört gözle bekliyorum. Ben Nurettin Aslan. Ben Nurettin Aslan kardeşim. Elbet bir gün seni seviyorum. Özgür Ayaz'dan söyle kardeş gelsin demişler. Berat Anıl Öncül ve Nurettin Patır'dan. Aslan abim, babam.

cam parçam, seni çok seviyorum diye hitap etti kardeşlerine. Geleceğin günü dört gözle bekliyorum. Ben Nurettin. Aslan kardeşim, elbet bir gün, seni seviyorum. Özgür Ayaz'dan söyle kardeş, armağan olsun dediler. Berat Anıl Öncül ve Nurettin Patır'dan geldi istek. Söyle neden sonu gelmez. Kime inanayım kardeş. Hoyraz Öncül, Can

Poyraz, sayılı günler nasıl olsa biter. Sizin kardeşliğiniz, arkadaşlığınız, adamlığınız, bunlar geriye kalır. Poyraz Öncül'e, Barış Balcı'ya, Berk Balcı'ya selam olsun bir kere daha.

0: Söyle kardeş, söyle.
1: Efendim devam ediyoruz. Uygar Doğanay geldi geldi. Taner Ünal'ın yüreğinden Feyyaz Merdin, Azat Bilici, Serhat Uğur, Burak Adem Kaya, Kaya kardeşler, Emir Akdemir, Enes Kılıç Arslan, İsmail Güler, İrfan Kararslan'a armağan olarak geldi. Taner Ünal'ın yüreğinden ayrıca canım, özüm, abim Alper Ünal'a gelsin. Ellerinden öperim abimin. Biricik eşim Rabia Ünal'a gelsin. Seni çok seviyorum diyor Rabia Ünal'a. Taner Ünal'ın yüreğinden Uygar Doğanay geldi burada. Feyyaz Merdin, Azat Bilici, Serhat Uğur, Burak Adem Kaya, Kaya kardeşler, Emir Akdemir, Enes Kılıç Arslan, İsmail Güler, İrfan Kararslan'a geldi. Ayrıca bir not var. Canım, özüm, abim Alper Ünal'a gelsin. Ellerinden öperim. Canım abim dedi. Yine biricik eşim Rabia Ünal'a da armağan olsun. Onu çok seviyorum dedi Taner Ünal.

Efendim devam ediyoruz. Ferman Akdeniz Yaralı Kartal'la bu defa burada. Yine Taner Ünal'ın yüreğinden Feyyaz Merdin, Azat Bilici, Serhat Uğur, Burak Adem Kaya, Kaya kardeşler, Emir Akdemir, Enes Kılıçarslan, İsmail Güler, İrfan Karaarslan'a armağan olarak gönderdi. Yine canı özü abisi Alper Ünal'a armağan etti bu güzel çalışmayı ve dedi ki biricik eşim Rabia Ünal'a gelsin. Seni çok seviyorum diyor Rabia Ünal'a Taner Ünal. Ferman Akdeniz Yaralı Kartal, Taner Ünal'ın dostlarına, abisine, eşi hanımefendiye armağan.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesrenin sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çoluruf, delirdim.

Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun, ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var, onun da gözyaşları kurumuş.

Yunus Emre Susmaz, değerli büyüklerim Koray Kabadayı, Rıdvan Daldaviten, Emrah Gül, kardeşlerim Haydar Sezgin, Emre Can Küntaş, Samet Bayram Bey, Dursun Can Akkaş'a selam olsun dedi. Zübeyde Çakır annesinden MÇ'ye, öncelikle seni çok çok seviyorum, bilmeni istiyorum. Sen kalbi yüreği o kadar temiz bir insansın ki karşındaki kötü kalpli insanların duygularını bile fark edemeyecek kadar. Rabbim senin gönlüne göre versin. Rabbim seni selamete çıkarsın. Bir dağ gibi arkanda duracağım. Her zaman bunu sakın unutma. Senden tek istediğim, sakın sıkılma. Başını hep dik tut. Yakın zamanda sana kavuşmamız dileğiyle yavrum, Rabbime emanet ediyorum seni dedi Zübeyde Çakır. Eylem Çakır, aramızda duvarlar olsa da kalbimiz hep seninle yanında. Umudunu kaybetme. Her gecenin bir sabahı, her ayrılığın bir kavuşması vardır. Ayrılmaz parçam MÇ dedi Eylem Çakır. Fatma Bayat, iyi yayınlar abi. Yokluğunda her yol, ağzında rastladığım adamsın. Yokluğunda her yol, ağzında rastladığım adamsın. Her an benimlesin. Şimdi karalıyorum takvimdeki bütün rakamların üstünü. Sana kavuşacağım gün nasip olana kadar seni her şeyden çok seviyorum. MÇ, Fatma Bayat iyi yayınlar dileğinde bulundu. Hilal Kuzey, düşmanımın ihaneti değil, dost sandığım kahpeliği yaktı beni. Ama artık herkes yerini biliyor. Yanımda yürüyüp kuyumu kazanlara selam olsun. Artık yollarımız ayrı, seviyemiz belli. Sevgilim, hasretim, her şeyim Oğuzhan Patır ve aslan dostumuz Çağatay Tuncer. Hilal Kuzey'in mesajı da böyleydi. Hacer Taşdelen, kendini bir şey sananlar, milletin tepesinden bakmaya çalışanlar, size bir sır vereyim. İki kulak dört ayakla eşek de ata benzer ama ağzını açınca anırır. Anırmaya devam edin. Sözüm meclisten dışarı falan da değil, tam ortasına. Aslan bacılarım Dicle Pirçekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Ece Sucu, Dilek Türkoğlu. Ömercan Özden, cümleten hayırlı geceler. Ben Yeni Doğan'dan Ömercan Özden. Canım abim Ömercan Özden. Emre Yarkaya, sevgilerim ve saygılarımla. Soy ismi yanlış yazdınız herhalde efendim. Ömercan Özden, Emre Bey'in soy ismini yanlış yazmış olabilirsiniz. Ömercan Özden, canım abim, kral abim, sevgi ve hasretle, umutla seni bekliyoruz. Caddeler, sokaklar adını heceler, evren Taciroğulları'na sevgiler, saygılar dedi Ömercan Özden. Ceren Yılmaz, iyi yayınlar. Ankara Etimesgut'tan selamlar canım kardeşim Eren Evci'ye. Çokça selamlar. Bir gün her şey çok güzel olacak. Allah var, gam yok. Allah'a emanet inşallah.

İnşallah dedi Ceren kardeşimiz. Tolga Yumuşak'ın bir başka mesajı bu. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Ömer Bulut. Buradan aslan kardeşim Tolga Yumuşak'a ve yanındaki kader birliği yaptığı arkadaşlarına, değerli babası ve abisine selamlarım. Hepsini selamlarım sevgiyle, saygıyla ve saygılarımı iletirim. Allah tez zamanda kavuştursun ailesine. Hüseyin Yumuşak ve Baki Yumuşak ve tüm kader mahkumlarına sıradaki eser gelsin dendi. Tolga Yumuşak'ın mesajı. Cem Can Uğurlu, Komutan Murat Türk Yılmaz, Mesut Kolcu'ya gelsin sıradaki şarkılar. Ahmet Can Pehlivan, selamünaleyküm abi, ben ACP. Hayırlı yayınların olsun kral. Ve aleyküm selam kral kardeşim benim, eyvallah. Senin sayende sevdiklerimize selam gönderiyoruz dedi Ahmet Can Pehlivan. Evren Taciroğulları, Saddam Yetiş, abim Görkem Özen, Onur Tuncer, İbrahim Taşkıran, Ahmet İpek, Sipan Aydın, Baki Can, Sercan Kılavuzcu, beni tanıyan herkese sıradaki şarkılar armağan olsun dedi. İrem Taciroğulları'nın bir mesajı var. İyi yayınlar, benim bütün umutlarım sensin. Dünyada senden başka yoldaş istemem. Sen benim gönlümün eşisin. Az sabır aslan eşim. Biz her zaman dimdik ayaktayız. Evren Taciroğulları'na hasret ve özlemle, kızımın biricik babası, seni çok seviyoruz. Sevdam diye de uzatmış İrem Taciroğulları. Sarı İbo, Gıngırlı Burak. Menfaat Caddesi'nde tanışmadık ki, Çile Yokuşu'nda terk edelim dostlarımıza. Selam olsun. Güzel günler yakındır. Tolga Minkara, Ahmet Güngör, Gengo Can Altun, Yusuf Durdu'ya gelsin sıradaki eserler. Ruhi Can Çakmak mesajı düştü. Ben Demet Evler'den Mete Çakmak, Can abim FK, Can dostum Veysel Subaşı, Kaha Özkan, Eray Çetin, Berat Karasakal, Sarp Doğan, Erkan Ateş, Yunus Sümbül, Mert Turna, Baran Çelebi, Muhammed Yiğit, Bilal Arde'ye selam olsun. Sıradaki eserler tüm kardeşlerime gelsin dedi Ruhi Can Çakmak kardeşimiz. Efendim, mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Gece devam ediyor. Murat Şenpınar Engel, Yusuf İbiş'in isteği yayında. Yusuf İbiş ve M. Faruk Bilgeç'ten dayım Yaşar İbiş'e, Serkan Aktürk, Tolga Balıkçı, Fırat Orak, Oğuzhan Yılmaz, Ferhat Kahraman, Kara Yunus Erdal, Umut Karaer, Yusuf Öcal, Ünsal Kocaer, ben bunu hak etmedim dedirtenlerin ben buna hak ettim dediği günler de gelecektir. Murat Şenpınar Engel gelsin dedi. Yusuf İbiş'in panelinden gelen mesaj aynen böyle. Yusuf İbiş ve M. Faruk Bilgeç'ten dayım Yaşar İbiş'e, Serkan Aktürk, Tolga Balıkçı, Fırat Toprak ya da Fırat Orak, Oğuzhan Yılmaz, Ferhat Kahraman, Kara Yunus Erdal, Umut Karaer, Yusuf Öcal, Ünsal Kocaer, ben bunu hak etmedim dedirtenlerin ben buna hak ettim, ben bunu hak ettim dediği günler de gelecek. Murat Şenpınar Engel gelsin dedi. Yusuf İbiş ve M. Faruk Bilgeç'ten başta dayıları Yaşar İbiş'e ve dostlarına selamlarıyla armağan olsun. Murat Şenpınar söylüyor, Engel geldi efendim.

Taner Ünal'ın yüreğinden başta ağabeyi, canı ciğeri Alper Ünal'a, biricik eşi Rabia Ünal'a ve dostları Feyyaz Merdin, Azat Bilici, Serhat Uğur, Burak Adem Kaya, Kaya Kardeşler, Emir Akdemir, Enes Kılıç Arslan, İsmail Güler, İrfan Kara Arslan'a bertaraf geliyor. Taner Ünal'ın yüreğinden armağan olsun.

Taner Ünal'ın yüreğinden, Taner Ünal'ın yüreğinden Sıla Şahin Aldanırım geliyor. Seni çok seviyorum diyor biricik eşi Rabia Ünal'a, bu şarkıyı armağan ediyor. Taner Ünal ve ağabeyi, canım özüm abim Alper Ünal'a gelsin diyor. Ellerinden öpüyorum dedi Taner Ünal. Ve devam ediyoruz. Taner Ünal'ın yüreğinden Feyyaz Merdin, Azat Bilici, Serhat Uğur, Burak, Adem Kaya, Kaya kardeşler, Emir Akdemir, Enes Kılıçarslan, İsmail Güler, İrfan Karaarslan ve Batuhan.

Hilal Tunçer, Umut Aya bize nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Bize ne olduysa azar azar oldu. Uygar Doğanay sen yaralı ben yaralı armağan olsun dedi Hilal Tunçer. Umut Aya bize nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Bize ne olduysa azar azar oldu. Uygar Doğanay sen yaralı ben yaralı armağan olsun dedi. Şarkı yayında efendim. Hilal Tunçer'in isteği.

Efendim devam ediyoruz. Caner Mümin Çiçek paneli. Yani böyle isim açmışlar kardeşlerim. Caner Mümin Çiçek. Ceylan

Kaan Tuncer, Mikail Yige için geliyor bu güzel çalışma. Caner Mümin Çiçek, Ceylan Anam Ağlar Kader Birliği yaptığı arkadaşlar Süleyman Akbulut, Mahmut Kaan Tuncer, Mikail Yige için armağan oluyor.

Ferhat Karakaya, dostlarım Uğur Özbek, Ferhat Kılıç, Sedat Özdemiş, Bahattin Öcal, İbocan, Fırat Demirkol, Emircan Kaçar, Serhat Uğur, Azat Bilici, Haydar Tatlıbal ve Kral Mario'ya selam olsun dedi. Yine Ferhat Karakaya, abim Barış Kurt, dostlarım Yunus Emre Tamkoç, İrfan Ünalan, Tony Montana, Orkun Karacaoğlan, Leo'ya selam olsun. Bu memlekette biz de varız ha mesajı geldi. Berkay, selamünaleyküm abi, ben Sanchez, can dostum Evren Tacıroğulları, Aslan abim Soner Akdemir, Aslan kardeşlerim Haydar Akdemir, İsmail Talun, Emre Yarka, Haydar İplikçi, Şahin Can'a gelsin sıradaki eserler. Yaptığı iyiliği pazara çıkarıp satanlar, yol karardığında elveda deyip kaçanlar. Bizimle bu hayatta hiçbir şeyi paylaşamazlar. Güzel günlere dedi Berkay. Yine Ferhat Karakaya, canım ablam Sıla ve Aslan kardeşim Mert'e selam olsun. Elbet bir gün dedi. Abican tekrar iyi yayınlar dilerim. Eşim Alican Çavuş'u çok seviyorum. Söz konusu oysa gözü çok karayım. Yükün altında eşek kalır. Alican Çavuş aslan kervanda onun.

0: Develer de aslan bacım Dicle'ye de çok selamlar dedi. Alican'a tekrar iyi yayınlar dileğiyle. Abican iyi yayınlar tekrardan dedi kardeşimiz. Alican Çavuş'un eşi kardeşimiz. Alican Çavuş'u çok seviyorum. Söz konusu o ise, söz konusu oysa gözü çok karayım, yükün altında eşek kalır. Alican Çavuş aslan kervanda onun, develerde. Aslan bacım Dicle'ye de çok selamlar dedi. Alican kardeşimin, Alican Çavuş'un kıymetli eşi. Ruhi Can Çakmak, öncelikle selamünaleyküm. Kader mahkumu kardeşlerimiz Mete Çakmak, Veysel Subaşı, Eray Çetin, Taha Özkan, Yunus Sümbül, Mert Turna kardeş, Mert Turna kardeşleri Ruhi Çakmak, Ali Erkam Taşçı, Baki Mamak, Erdoğan Kuş, Halil Temur'dan selam olsun. Sıradaki parça hepsine armağan olsun. Allah'ın aslanları tez vakitte kavuşmak dileğiyle. Ruhi Can Çakmak'ın mesajı böyleydi. Efendim mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikonda mesaj, yani ilk sırada mesaj. İkinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Gece 1'e deyin yayındayım. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin efendim. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Mustafa Yavuz ve Ümit Yaşar'dan "Ben Doğarken Ağlamışım" Yasin Koç'un istekleri geliyor. Mustafa Yavuz, Yaşar İpek, "Ben Doğarken..." Düzeltiyorum ya, Ümit Yaşar. Yaşar İpek diye siz yanlış yazmışsınız. Mustafa Yavuz, Ümit Yaşar, "Ben Doğarken Ağlamışım" Yasin Koç'un isteği. Erzincan'da olan Levent Meydan ağabeyimize ve dostlarına armağan olsun dedi. Yasin Koç, Mustafa Yavuz, Ümit Yaşar, "Ben Doğarken Ağlamışım" Erzincan'da olan Levent Meydan abimize ve dostlarına armağan olsun dedi. Şarkı hazır efendim, geliyor. Erzincan, aç radyonun sesini.
1: "Ben Doğarken Ağlamışım" Düşe kalın.

Kentin en özel istasyonunda bendeniz Murat İnce ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Yasin Koç'un isteği Cansever Karaçadır geldi. Osman Doğan'dan Levent Meydan ağabeyime ve dostlarına gelsin. Dört duvar kimseye kalmadı mesajıyla. Yasin Koç Cansever'den Karaçadır'ı istedi. Osman Doğan'dan Levent Meydan ağabeyime ve dostlarına gelsin. Dört duvar kimseye kalmadı dedi. Yasin Koç panelinden Cansever Karaçadır, Osman Doğan'dan Levent Meydan ağabeyime ve dostlarına gelsin. Dört duvar kimseye kalmadı mesajıyla birlikte.

Şehnaz Uygun'un isteği, bırak şu gurbeti al kavur. Adem Arıkan'a selam ve özlemle. Kaybetmeden hiçbir şey kazanılmaz, cennet bile ölüm ister. Her mahvoluş bir varoluş getirir, beklediğimsin diyor Şehnaz Uygun kardeşimiz. Bırak şu gurbeti adlı eseri istedi. Adem Arıkan'a selam ve özlemle. Kaybetmeden hiçbir şey kazanılmaz, cennet bile ölüm ister. Her mahvoluş bir varoluş getirir, beklediğimsin diyor Şehnaz Uygun. Adem Arıkan'a bu güzel eseri de armağan ediyor. Bırak şu gurbeti.

Ceren Yediğer Niğde'de olan eşim Kadircan Yedire. Yedi Ere gelsin sıradaki eser. Seni seviyorum canım eşim. Elbet bir gün güzel günler çok yakında. Her zaman arkandayım. Ceren Yediğer Niğde'de olan eşi Kadircan Yediğer'e gelsin sıradaki eser demiş. Seni seviyorum canım eşim. Elbet bir gün güzel günler çok yakında. Her zaman arkandayım. Ceren Yediğer. Niğde'de bizi Niğde FM'den dinliyorsunuz. Uşak'ta Ses FM'den dinliyorsunuz. Ortak yayın efendim. 50 ilde yayınımız var neredeyse. Özellikle Uşak'taki arkadaşları uyarmak istiyorum. Uşak'ta beni yoğun bir şekilde dinleyen kardeşlerim var. Yalnız bir başka radyo istasyonuyla karıştırıyorlar. Gün içinde bizi arıyorlar. Öyle mi, böyle mi, şöyle mi? Farklı farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Burada Niğde'de olan arkadaşlara, Uşak'ta olan, Yozgat'ta olan arkadaşlara, beni dinleyen bütün arkadaşlara bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle darda olan kardeşlerim, dört duvarda beni dinleyen kardeşlerim, ailelerine bilgi geçerken şunu söylesinler, bilsin herkes. Mesajları mediamesaj.com diye bir site var. Ulusal bir site. Türkiye'de yüzlerce radyo istasyonuna hizmet veriyor. Buradan alıyorsun. Ne yapıyorsun? Sen Murat İnce'ye mesaj göndereceksin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden de Murat İnce yol mesajı bul. Başka bir istasyonu değil. Orada 5-6 tane sütun var buldukları yerde. Biri mesaj, en üstteki mavi böyle mesaj yazıyor. Eğer mesaj göndereceksen onu tıkla mesaj gönder. Şarkı göndereceksen ikinci sırada onu tıkla gönder. Canlı yayına bağlanacaksan üçüncü sırada onu tıkla gönder. Numara yazmayı unutma, ben numarayı göremiyorum. Gizlilik esası çok ön planda. Ben hiçbirinizin cep numarasını göremiyorum. Sadece medya mesaj görebilir. Ve içerikleriniz gizlidir. Kesinlikle bu konuda da içiniz rahat olsun.

Dolayısıyla şimdi Uşak Ses FM dinleyen canlar, kurban olduklarım, gündüz nereyi dinliyorsunuz ya da başka bir istasyonda bir abla var orada X bir radyoda, o ablayla beni karıştırıyor aileleriniz. Bizim Bakır da artık cincifıt oldu. Gelen mesajlar tuhaf geliyor çünkü. Bize uygun değil. Biz mesajı medya mesajdan aldık mı aldık? İki nereden mesaj alırız? Nasıl olur? Bana sponsor olursun. Böyle abone olayım bilmem ne, böyle komik şeyler. Bunlar çok ticari. Çok böyle menfaatperest hareketler. Bizde bunların hiçbiri yok. Bize sponsor olursan kardeş, seni 50 ilde 80 noktada bütün Türkiye'ye malamat etmeyelim, yani reklam ediyoruz anla da. Yani her yere tanıtıyoruz seni. Çok güçlüyüz. Yani sadece Niğde'de yayınım yok benim. Ya da Uşak'ta yok, Yozgat'ta yok, Ankara. Her yerdeyiz biz. Dolayısıyla bizimle çalışırsan sponsor olarak çalışabilirsin. Aylık sponsor olursun. Hem firmanı hem kendini tanıtırsın. Dolayısıyla TR Ajans üzerinden bizimle anlaşma yapmak isteyen kardeşlerimiz varsa sponsorluk konusunda 552-711-7491, bir de burası var. Bak, iki şekilde sponsorlarımıza bonuslarımız var, hediyelerimiz var. Ondan sonra bir de medya mesajdan mesaj alıyoruz. Bunun dışında abone olalım, şunu yapalım, bunu yap, öyle bir dünya yok. Bunların hepsi de yasak hareketler. Biz elimizden geldiği kadar düz ve temiz gitmeye çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği nispette. Çok yakın arkadaşlarımız, çok yakın aile dostlarımız oluyor. Onlarda bile sistemden çıkmıyoruz arkadaşlar. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Ha, sponsor olmak istiyorsun. 552-711-7490 WhatsApp hattına yaz. 552-711-7490 WhatsApp hattına yaz. Yağmur'un Canon. Yağmur'un Canon. Kahraman kazanılan kazanlı Hasan Hüseyin Özkan'a. Bugün buradan tüm Türkiye'nin huzurunda sana sesleniyorum. Bil ki seni unutmadım. Unutmaya niyetim yok. Özlem bazen ağır geliyor. Bazen geceleri uykularımı çalıyor ama yine de içimde taşıdığım sevgiye değiyor. Çünkü sen kalbimin en güzel yerinde duran insansın. Nerede olursan ol, hangi gökyüzüne bakarsan bak, bil ki aynı gökyüzünün altında seni düşünen, sana dua eden ve seni özleyen bir yağmur var. Canom, çok seviyorum yağmurun diye mesajı bitirmiş yağmur kardeşimiz. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Hadi geceyi toparla. Biraz daha derine inelim. Oh, hadi. Olabilir. Bir çay, çayım burada. Tamam, sıcak. Oh, tamam.

öyle bir derine inelim ki sözün bittiği, insanın kendi ruhuyla baş başa kaldığı öyle bir yer işte. Çünkü ölüm dediğimiz şey aslında mezarlıklarda başlamıyor. Ölüm insana her gün bir şeyler öğreten sessiz bir öğretmen gibi yanı başımızda yürüyor. Bir gün çocukluğumuz ölüyor, fark etmiyoruz. Bir gün gençliğimiz ölüyor, fark etmiyoruz. Bir gün son kez bir sokaktan geçiyoruz. Son kez bir dosta sarılıyoruz. Hı? Son kez bir türküyü dinliyoruz. Son kez bir bayram sabahına uyanıyoruz. Ve çoğu zaman bunun son olduğunu bilmiyoruz. Dostlarım, belki de hayatın en büyük sırrı burada gizli. İnsan son olduğunu bilseydi bu kadar hoyrat davranabilir miydi? Son kez göreceğini bilseydi bir yüzü, daha dikkatli bakmaz mıydı? Hı? Son kez duyacağını bilseydi bir sesi, daha uzun dinlemez miydi? Son kez sarılacağını bilseydi bir insana, biraz daha sıkı sarılmaz mıydı? İşte ölümün insana verdiği en büyük ders budur dostlarım. Her şeyi son kez yapıyor olabileceğini hatırlatmak. Yunus Emre'nin dediği gibi, insan bu dünyaya kalmaya değil, geçmeye gelmiştir. Bizler han sahibi değiliz, yolcuyuz. Han dünya,

seyyah biziz, geçiyoruz gurbetimizden, dünya denen gurbetten. Bu dünya bizim evimiz falan değil, misafirhanemiz. Ve ne gariptir, İnsan misafir olduğunu unuttuğu zaman kibir başlıyor. Bak bak, kırgınlıklar başlıyor, öfkeler. Oysa dostlarım, bir yolcu neden yük biriktirsin? Ha? Bir yolcu neden kin taşısın? Bir yolcu neden sevgisini yarına bıraksın? Şems der ki, ölmeden önce ölünüz. Ne büyük sözdür. Çünkü burada anlatılan bedenin ölmesi değildir. Nefsin taşlaşmış taraflarının ölmesidir. Kibrin ölmesidir. Öfkenin, bencilliğin, hatta insanın içindeki karanlığın ölmesidir. Hadi, hadi, hadi bir tanesini öldür ki rütben artsın. Bir de öte taraf var ya, hesap var ya. Orada rütben artsın istiyorsan öldürebildiğin kadar duyguyu öldür, öldür. Ve insan bunu başarabildiği gün, çok ciddi söylüyorum, ölüm korkulacak bir son olmaktan çıkar. Bir kavuşmaya, bir düğüne dönüşür. Bir dönüşe dönüşür, bir vuslata dönüşür. Ey canlar, ne diyorsunuz bu konuda? Efendim, ahali ne diyor Bakır Hanım? Bilmem diyor. Bakır Hanım'ın iki gözü çeşme, gözlerinin altları şişti. Bakır'ı bu sefer kaybedeceğiz yani. Vallahi billahi ya. Benim metanetli hallerime bakmayın. Benim işim de kolay değil. Ama ve lakin işte bir evde, hani evin babası vardır, evin reisi vardır, evin abisi vardır falan ya. Hep bu acayip roller bana düşmüştür. Hani kessen kan akmaz. Dağdan taştan aşağı düşse, 7 tane kurşun yese gözünden yaş akmaz. Ne diyeyim? Oy oy. Gece vakti mezarlıklardan değil, kalplerden konuşuyorum ha. Çünkü aslında hepimiz biraz eksik yaşıyoruz. Bir yanımız gidenler de kaldı. Bir yanımız çocuklukta. Bir yanımız eski bir sokakta, bir yanımız yarım kalan bir cümlenin içinde ve belki de bu yüzden gözlerimiz doluyor bazen. Çünkü ruhumuz bu dünyanın geçici olduğunu iyi biliyor. Kalbimiz bunu hissediyor ama nefsimiz unutmak istiyor. Bakın dostlarım, 100 yıl önce bu şehirlerde başka insanlar yürüyordu. Onların da hayalleri vardı, sevdikleri vardı, korkuları, planları yok muydu? Bugün en büyük Kabaday mesela, Kabaday'da Kürt İdris'in hayatı denk geldi. Canlandırma yapmışlar. Ya hangi Kabadaylar gitmedi? Kimler? Hangi göz? Hangi yüz? Hangi ten toprağa akmadı ya? Bugün isimlerini bilen kaç kişi kaldı? Bir gün bizim de adımız bir hatıraya dönüşecek. Sesimiz susacak. Sandalyemiz boş kalacak. Telefonumuz çalmayacak. Ve geriye tek bir soru kalacak: nasıl bir insan olarak hatırlandık? Hani nasıl bilirdiniz, iyi bilirdik, ya da nasıl bir gömün? Bir gönlü tamir eden biri olarak mı, yoksa gönül kıran biri olarak mı, bir dua bırakan biri olarak mı, yoksa bir sızı bırakan biri olarak mı? İşte bütün mesele burada dostlarım. Olmak ya da olmamak değil tabii. Ölümün bize anlattığı şey ölmek değildir, nasıl yaşanacağını öğretmektir. Çünkü ölümü hatırlayan insan daha güzel sever, daha az kırar, daha çok affeder, daha çok şükreder ve bilir ki bu dünya kimsenin ebedi yurdu değildir. Bir gün hepimiz çıkacağız bu sahneden ama perde kapanırken arkamıza ne bırakacağımız? İşte asıl hikaye orada başlayacak. O yüzden dostlarım, bu gece kalbinizi bir yoklayın şöyle. Kimin gönlünü aldınız? Kimin duasında yer ettiniz? Kime umut oldunuz? Kimin işini gücünü çözdünüz ya? Yardımcı oldunuz bir fakire, fukaraya. Çünkü mezar taşlarına ünvanlar yazılır. Ama insanların kalbine yalnızca sevgi yazılır. Ve insan öldüğünde toprak bedenini alır ama sevgi, vefası, merhameti ve güzel hatırası yaşamaya devam eder. Kimde? Geride kalanların, sevdiklerinin kalbinde, hatıralarında. Belki de ölümün bize her gece fısıldadığı sır şudur dostlarım.

Madem gideceksin, öyle yaşa ki ardından yokluğun değil, güzelliğin konuşulsun. Bana ne güzellikten falan diyenleriniz vardır. Sen bilirsin kardeş. Ben bildiğimi söylerim, öğrendiğimi, gördüğümü söylerim. Bak bugün biz Mia'nın arkasından güzel şeyler söylüyoruz. Hiç üzmedi. Hiç zorluk çıkartmadı. Son ana kadar. Bugün güzel kızımız, küçük kızımız Mia 3. yaşında hayatını kaybetti karaciğer yetmezliğinden. Çok uğraştı kurtarmak için. Ama ve lakin işte organ bitince yapacak bir şey yok. Hayvanlarda da organ nakli var ama hangi cana sen karaciğerini verir misin diye sor. Etik değil yani. Yolda başka bir canı boğazlayıp onun karaciğerini de Mia'ya takacak halimiz yok. Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Daire Başkanı Mustafa Şener kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ekibine, bütün Büyükşehir Belediye'mizde çalışan veteriner hekimlere çok teşekkür ediyorum. Levent kardeşime teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi'ndeki hekim kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bakır'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdi, çok uğraştı. Çok sırtında, yağmurda, yaşta ben yokken bile otobüslerde götürdü getirdi Mia'yı tedavi ettirmek için. Kendini sorguluyordu ki acaba diyor şunu yaptım mı bunu yap. Ya yaptık. İnşallah Rabbim razı gelir. Mia bizden razıydı, ben öyle tahmin ediyorum. Öte git demedik arkadaşlar. Bak müezzaya öte git diyoruz. Elime bir şey geçse atıyorum filan. Müezza çok şey, haylaz bir çocuk. Yani evin yaramaz çocuğu olur ya. Yani of, hiç umrunda değil. Müezzaya ne yaparsan yap, kapıdan kov bacadan girer. Müezza öyle. O da Sibirya orman kedisi, böyle inanılmaz dayanıklı bir hayvan. Allah uzun ömürler versin, tüy kadar ömrü olsun kızımızın. Müezza'yı da çok seviyoruz da. Müezza haylaz yani. Belki de Müezza'ya bir şey olsa çok daha perişan olacağız, bilemiyoruz onu. Fakat Mia ağzı var dili yok, hiç o oturduğu yerden kalkmaz. Ya bu kediyse bu Müezza kim, bu Müezza kediyse Mia kim filan diye böyle çok sorguladığımız olmuştur. Uzun seyahatlerde gittiğimiz yere varıncaya kadar ya 12 saat 13 saat bir kedi miyavlar mı? Hem de nasıl bir panik böyle bir Müezza. Mia gelir benim yanıma oturur ya da koltuğun altına oturur. Öylece sessiz sedasız. Ben enjektörle eğer su verirsem ağızlarına, kral yemek falan yemiyorlar mesela uzun seyahatlerde, öyleydi. Yani bir kere bile bizi cezalandırıp gidip bir yere işeyim, hani çiş yapayım, kedilerde bu vardır ya, ev sahibine kızdığı zaman. Müezza bu muntazam bir kedidir bu konuda, sağ olsun Allah var. Ama Mia yani çok can bir kediydi. Bizim Recep Kaplan da can dost. Onun da bir oğlu vefat etmiş böyle. Bana başsağlığı diledi. Kehribarımızı, oğlumuzu kaybettik. Bir kedi geçti hayatımdan. Adı Kehribar'dı. Sessizce girdi. Derin izler bırakarak gitti. Hoşça kal canım diye. Kehribar da aynı bizim Mia'nın bir türevi. Bakar mısın? Kehribar'a bakar mısın? Bizim Mia da Kehribar'ı andırıyor. Şimdi Zümrüt varmış. Oyun oynuyor akıllı. Yine kaçta şimdi iki kızları varmış. Oğlumuzu kalbimize gömdük diyor Recep Kaplan. Recep Kaplan'ın da vefat eden evladına başsağlığı diliyoruz. Rahmet diliyoruz. Recep Kaplan'a başsağlığı diliyoruz. Ya evlat gibi oluyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. Recep Kaplan, kalanlar da yaşayanlar da tüyleri kadar uzun ömürleri olsun. Recep Kaplan'ı dinleyen bütün kardeşlerine, dostlarına çok selam var. Üzerimizde kalmasın. Her defasında Haymanalı Dede Kazım Keskin, Küçük Zaza Berko ve Bilal Fıçıcı çok çok selamlarını söylüyor. Geçenlerde hatta Recep Kaplan, Emre Özmen, Küçük Zaza Berko, Abdülkadir Kılınç Hoca'ya, Furkan Taşdemir'e, Aşkın Gücü Göz, Güray Göçmen'e, Emre Kalkan'a, en önemlisi Haymanalı Dede Kazım Keskin'e selam olsun abi diye de bana söylemiştir. Yayında da söyledim, bir kere daha söyleyelim. Evet, kediler ve diğer bütün hayvanlar Cenab-ı Rabbimin sessiz kulları. Ahmet Can Peyl

Neriman, selamünaleyküm bütün dostlarıma. Selam olsun. Saddam Yetiş, kardeşlerim Evren Taciroğulları, Görkem Özen, İbrahim Taşkıran, Ceyhan Soy, Mehmet Kaçar, Enes Sarısakallı, Doğukan Özgül, Aliş Atılgan, Bakircan Polat. Bakircan Polat Çalpan, Sercan Kılavuzcu'ya selamlarını gönderdi. Ahmetcan Peydivan. Berkant Aymergen, selamünaleyküm ben Sanchez. Mahsun Kırmızıgül'den Kekom şarkısı can dostum Evren Taciroğulları'na gelsin. Kendine yaslanan dik yürür güzel günlere aslan kardeşim dedi. Yaparız hemen. Bu arada sizler de hemen mediamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Klipli olan da Kekom mu? Kral Mahsun Kırmızıgül Kekom 1990 Hemşerim dizisinden ama bu dizidenmiş. Biz normal şeyden gönderelim, tamam. Mahsun Kırmızıgül Kekom. Berkant Aymergen, selamünaleyküm ben Sanchez. Mahsun Kırmızıgül'den Kekom şarkısı can dostum Evren Taciroğulları'na gelsin. Kendine yaslanan dik yürür, güzel günlere aslan kardeşim dedi. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Berkant Aymergen'in isteği yayında. Selamünaleyküm ben Sanchez. Mahsun Kırmızıgül'den Kekom şarkısı can dostum Evren Taciroğulları'na gelsin. Kendine yaslanan dik yürür, güzel günlere aslan kardeşim dedi. Şarkı yayında. Müzik.

Dostlarım, bu gece ölümden konuşurken biraz da bizimle aynı çatının altında yaşayan sessiz dostlarımızdan söz etmek istiyorum. Çünkü bazen insanlar bir şeyi anlamıyor. Bir kedinin, bir köpeğin, bir kuşun, bir can dostunun ardından neden gözyaşı döküldüğünü anlamıyor. Oysa mesele hayvan olması değildir dostlarım. Mesele sevgidir. Çünkü sevgi kime verildiyse onu kıymetli kılar. Bir düşünün. Her sabah sizi karşılayan bir çift göz, eve geldiğinizde kapıda bekleyen bir dost, konuşmadan sizi anlayan bir yürek, kötü gününüzde yanınıza kıvrılıp sessizce size eşlik eden bir can, yıllar boyunca hayatınızın içinde yer ediyor ve sonra bir gün onun mama kabı yerinde duruyor, oyuncağı yerinde duruyor, yatağı yerinde duruyor ama kendisi yok. İşte insanın canını yakan şey de bu oluyor. Çünkü bazı sessizlikler vardır dostlarım, bir kedinin evde bıraktığı sessizlik gibi. Bir köpeğin eksikliğinde hissedilen sessizlik gibi insanın içine çöker yahu. Ve evin duvarları bile bunu hisseder sanki. Biliyor musunuz? Belki de hayvanlar bize sevginin en saf halini öğretiyorlar. Çıkar beklemeden sevmeyi, küsmeden beklemeyi, dün olanı bugüne taşımamayı ve sadakati. Öyle büyük sadakati. Bir insanın yüzüne bakarken gözlerinde yalnızca sevgi bulunan o masum sadakati. Bu yüzden

Dostlarım, bir can dostunu kaybetmek küçümsenecek bir acı falan değildir abi. Çünkü kaybedilen şey yalnızca bir hayvan değildir. Bir alışkanlıktır, bir dostluktur, bir yoldaşlıktır, bir hatıradır. Ve insan bazen bir kedinin boş kalan köşesine bakıp da ağlayabilir. Çünkü gözyaşının sebebi onun tüyleri değildir, onun sevgisidir, onun varlığıdır. Hayatın içine bıraktığı güzelliktir. Bu gece aramızdan ayrılan bütün can dostlarına, dostlarımıza da bir dua gönderelim. Çünkü merhamet yalnız insanlara gösterildiğinde değil, Allah'ın yarattığı bütün canlılara uzandığında gerçek merhamet olur arkadaşlar. Ve belki de göçüp giden o masum canlar bizim hatırladığımızdan çok daha güzel bir yerde, Yaradan'ın sonsuz merhametinin gölgesindedir. Çünkü onlar çok masumlar. Masum geldiler, masum gittiler işte.

Mia artık evimizde dolaşmıyor olabilir ama 3 yıl boyunca bıraktığı izler sevildiğinin en büyük şahidi olarak bizimle yaşamaya, Bakır'la birlikte yaşamaya ve Mia'yı tanıyan arkadaşlarımızla yaşamaya devam edecek. Ben öyle düşünüyorum. Anamoy anamoy. Hadi gel de çık işin içinden. Ahmetcan Pehlivan istek istemiş. Selamünaleyküm aslan babam, ben Şahin Yetiş. Babam Saddam Yetiş'e Ceylan'dan hele gel. Aney armağan olsun. Ahmet abim her zaman yanımda, ellerini öperim. Olsun, hiç mahsuru yok.

Hele gel anneyi. Gel gör anneyi. Ceylan Hanım bir de hele gel anneyi, gel gör anneyi. Bir de öyle hele gel anneyi var mı yok mu? Onda bir şeyde kaldım. Ceylan hele gel gör anneyi. Aynı eser mi? Dur bakalım. Evet, aynısı aynısı. İlk zamanlarda bu şekilde çıkartmıştı. Sonradan bu şekilde yine yeni bir videosunu yapmış. Ahmet Can Pehlivan kardeşim, ve aleyküm selam. Aslan babam, ben Şahin yetiş. Babam Saddam yetişe. Ceylan'dan hele gel anneyi armağan olsun. Ahmet abim her zaman yanımda, ellerinden öperim. Ahmet Can Pehlivan'ın isteği, aslan babası Saddam yetişe. Şöyle yapıyoruz. Ben Şahin yetiş, babam Saddam yetişe. Ceylan'dan hele gel anneyi armağan olsun. Evet, doğrusu bu. Paneldeki isimler beni karıştırıyor. Aslan babam, ben Şahin yetiş, babam Saddam yetişe. Ceylan'dan hele gel anneyi armağan olsun. Ahmet abim her zaman yanımda, ellerinden öperim.

Bu gece uzun uzun konuştuk. Hayatı konuştuk. Özlem'i konuştuk. Şöyle kontrol ediyorum. Artık mesaj göndermeyin arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Son 6 dakika kapanış konuşması yapıyorum. Özlem'i konuştuk, vedaları, ölümü konuştuk. Ve şimdi gecenin sonuna gelirken içimde tek bir duygu kaldı. Derin bir muhasebe. Aa ya, çünkü ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar güçlü görünürsek görünelim arkadaşlar, hepimizin içinde aynı sessiz hakikat yaşıyor. Bizler fanileriz dostlarım. Faniyiz ya, misafiriz. Bir gün bu mikrofondan yükselen ses de susacak. Bir gün bizim de sandalye boş kalacak. Bir gün bizim de adımız geçmiş zamanla anılacak. Ve geriye ne arabalar kalacak, ne makamlar, ne alkışlar, ne de kalabalıklar işte. Geriye yalnızca dokunduğumuz kalpler kalacak. Bir yetimin yüzünde bıraktığımız tebessüm, bir dostun omzuna koyduğumuz el, bir annenin duası, bir babanın gururu, bir kardeşin gönlünde bıraktığımız sıcaklık. Ve belki de bu gece andığımız o sessiz dostlarımız canlar. Bir kedinin, bir köpeğin, bir kuşun gözlerinde bıraktığımız merhamet. Hayat sandığımızdan çok kısa, inanın çok kısa. Bir gün kucağımıza aldığımız çocuklar büyüyor, bir gün omzuna yaslandığımız insanlar gidiyor. Bir gün, her gün gördüğümüz yüzler, fotoğraflar.

hayatlara dönüşüyor. Ve insan en sonunda şunu anlıyor. Bu dünyada hiçbir şey bize ait değilmiş. Sevdiklerimiz bile emanetmiş. Anne, baba, evlat, dost, emanet ya. Can bile emanet ya işte. Ve hatta bir gün gelip dizimize kıvrılan

Birçoğumuzun aklına bir isim geldi. Belki toprağın altında uyuyan biri, belki yıllardır göremediğiniz biri, belki kırgın ayrıldığınız biri, belki de bugün kaybettiğiniz bir can dostu. Şimdi gözlerinizi kapatın dostlar, kapatın gözlerinizi ve onları şöyle kalbinizde hissetmeye çalışın. Çünkü sevgi ölmez, biliyor musunuz? Sevgi mezara girmez, sevgi yıllara yenilmez. Gerçek sevgi duanın içinde yaşamaya devam eder. Ve biliyor musunuz, İnsan öldüğünde en çok neye üzülüyor olmalı? Bence yaşayamadığı yıllara değil, söyleyemediği sevgilere mesela, sarılamadığı insanlara, helalleşemediği gönüllere ve ertelediği güzelliklere. Bu yüzden dostlarım, bu gece ayrılırken sizden bir ricam var. Yarın sabah uyandığınızda sevdiklerinizi arayın, küslüklerinizi küçültün, kibrinizi azaltın. Sarılabiliyorsanız sarılın, seviyorsanız söyleyin. Çünkü ölüm bize her gün aynı şeyi fısıldıyor. Acele et insan, vaktin sandığın kadar çok değil. Ah ah. Ve şimdi bu gecenin son cümlesini bütün kalbime söylemek istiyorum. Bir gün hepimiz bir hatıra olacağız dostlarım. Ama Allah nasip etsin ki arkamızdan insanlar şunu söylesin: İyi ki geçti bu dünyadan. Derler mi hani? İyi ki dokundu kalplerimize, İyi ki sevdi, İyi ki vardı Murat İnce mesela. Allah'a emanet olun, olur mu? Özledikleriniz dualarınızda yaşasın, kaybettikleriniz rahmetle anılsın, yanınızdakilerin kıymetini bilmek nasip olsun. Ve bu gece başınızı yastığa koyarken kalbinizdeki bütün sevdiklerinizi Allah'a emanet ederek uyuyun. Çünkü en güvenli emanet onun katındaki emanettir. Hayırlı mutlu geceler dostlarım. Ve bu gece gökyüzünde bir yıldız biraz daha parlak görünürse, belki de bir yerlerde sevdiğimiz bütün güzel emanetler bize sessizce gülümsüyordur. Bakır'la şimdi bir şöyle balkona çıkalım, bir bakalım bize gülümseyen bir yıldız var mı Bakır? Belki Mia bize gülümsüyordur. Mutlu geceler arkadaşlar, huzurla kalın. Ay ay. Niye böyle çalışıyor? Dur bakayım, kaliteden dolayı şöyle 140 mı? Olmasaydı. Kaliteyi yükseltelim. Evet. Şuradan. Evet. Efendim, yarın akşam 19'da Allah'tan bir mani olmasa yine yeniden burada olma gayreti içinde olacağım. Hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin kara olur Kadir.

0: baktım zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5